Martiga. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Martiga, Martiga, Martiga, Martiga, Martiga, Martiga, Martiga, Martiga, Martiga, Martiga.

Nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, nerede, memleket, n

0: Değil mi?
1: Yok yok, onda Nuri Nuri.
0: Yok.
1: Alhan. Girişini can dayan, nazı gelin ayağın da dallas. Ayağımda gibi şanan, ince bakız gibi şanan, yavru ceylan gibi kaçan, seke seke çaydan geçen, nazı gelin ayağın da dallas.
0: Dallas.
1: Ayağımda gibi şanan, ince bakır gibi şanan, cayar acar cihar değer, nazı gelin ayağın. Tam Dallas. Ayağımda gibi şahan, ince bakır gibi şahan, yavru ceylan gibi kaçan, seke seke çaydan geçen, nasıl gelir ayağa Dallas. Gibi şahan yok. Mastika mastika.

Solo boleče. Cinder bana. Orada işte haber falan ben kalırdı desem bir lokunda. Dürük elde iş belirken de pekala söyle falan da ben hala hala sen dedi kolla bu suyu var ya. Çöndür elde var. Привет, добрый вечер, друзья.